0: radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Olmayacağını olayınca ben doğanayım. Olayınca.
2: Alo, qattasan ha? Bo'ldi mana va hozir ketaman, yo'ldaman.
1: Olibdi. O'zingchini.
2: Ye, amaki, tomiz joydami? Dars kelishni bilmadim-ku. Tavba qildim, astag'firlo, odamlarga ham hayronsan.
1: Zato ichingni o'ylading-ku.
2: Voy, nima qildim-ey?
1: Ha, baqiraymasan. Baqirayman menga. Nima, odam ko'rmaganmisan?
2: Yo, maymun ko'rmaganman.
1: O'lmagan ana.

0: radyosu'da.
1: Sanki ama ustalara.
2: Bırkına afandı şimdi bozorga kilip işeydi boyla. İçkere kırk gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık. Eğer kimde kim şu işeydi joyge kitirip koymasa atam kıyın işte kıp gitemem. Dese bozordan bitesi. Ake bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalarını bulmazsa afandıyam. Mutlaka karısı bir çetti işek turganmış. Uş işeydi şartta minu olup tapırlap kiti olursa işeydi igası oldu da yukurdu tohta depti. Ana tinçliyim mi? Desin kaç. Nema kaç? A bu eşek maniki. Desin bu yoldan kaç bu mani eşekim. Voy aka qala qilibsiz ki bo'ladi. Bu eşek maniki desin kaç bu mani eşekim. Desin haligi eşek degasam to'xtang. Gap bo'lish mumkin emas. Agar shu eşek sizniki bo'lsa sizga bitta savol. Sizning eşagingiz erkakmidi yo ayolmidi? Desin haligi afandi ham nima deyishini bilmasa. Mani eşekim erkak edi. Desin a bu eşek ayolum. Desin afandi ham deb qarab ayol. Ha. Mani eşekim unchalik ham erkak emasdi deydi.
3: Hangoma ustalari.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki qori qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunukman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahanshoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urushda ta urushyursa avtomatini o'q tugab qolibdi. Yugurib borib haligi akaga o'q bering, o'qim tugab qoldi desa, ne qarasa jinni o'xshatmas deb. Og'zingda daga-daga-daga deb yuraversang bo'ladi, hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb avtomat qo'lida jang maydonida yurgan. Daga-daga yurganimish. Yursa tur ustamda tank kepti. Tank ham tur to'g'irlab haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab jinni ham qo'ldagi qahramonlar yugurib chiqib deb turisa tank tipa shunday ochildi-yu, tipasi haligi tankchi ham shunday chiqib, tankchi ham o'q tugagan ekan. U ham unga qarab kibidish.
3: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ay ay. Vosteke yürüyün. Bugün kinoge barilu.
4: Ozadı. Bugün raza çarça gelme.
2: Bo'lmasam yuring, ko'chani aylanib kelamiz.
4: Ozoda, oyoqlarim og'riyapti.
2: Vostaka, bo'lmasam keling, gaplashib o'tiringlu.
4: Ozoda, holim yo'q.
2: Unaqada men sizga bitta qiziq voqea aytib beraman.
4: Ozoda, men eshitishga ham holim yo'q.
2: Uf, unaqada tarvuz so'yib kelingmi?
4: Ozoda, menga hech narsa kerak emas.
2: Bo'pti, yuring, unda televizor ko'ramiz, yaxshiroq kino bo'yotgandir.
4: Ozoda, men charchaganman.
2: Bo'lmasam yotib uxlaylu.
4: Ey, молодец, rahmat.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Vay, biram şirin eken, biram
3: asıl eken. Hopa, iltimos, iltimos, hopa.
2: Vay, kaçın.
3: Ya, hemen gül bile çıkarttı, sizin paket bile çıkarttı.
2: Vay, hapız girişim. Vay, aynen, Ravşan eken.
3: İltimos, hopa. Karayın, ya, uzdu basayı, tohba kıldım.
2: Vay, şimdi yakşı ayı çoğulaytar eken ya.
3: Oğlum, yakşı koşu ayıtalı ya.
2: Koşuları girip gittim. Ah, geçişim ne az yine kaldı. Yakşı ayı kızım yıkıştırı aldı mı? Ravşan eken.
3: İltimos, hopa, halakt bir yaptınız Tomoş'a konsertke, hopa, iltimos.
2: Ben geç, şu kişiye okuşakın bir yer gerekti. Kuşlarını iştirmezdim. Giyin pullarını zala oturardım.
3: Ama değil ben, poçam yok mu la değil ben ha? Poçam, poçam yok mu değil ben?
2: Vay poçanız bor idi. Bunu işlettireyim. Az ayet veremem bir başta. Birinci poçanız ne? Kapkir bile onu öldürüp koydum aynanı. İkincisini bir çöre açık ustada tapa bile onu öldürüp koyup ben. Üçüncü poçanız bile asımlı mı bugün? Hani tuy keçesi bor ku? Tuy keçesi, şahmat şaşkı oynayırken keçesi. Bir kolge mat kıldım. Ken aldın ki ikide yerim kana kılıp ölgenini içtip diçora tursam joyda yok.
3: Kıdır dizme baba. Diman pevan taki kırıp gitkendir.
2: Umumen dom darakçısı yok.
3: Ne karayın umuma izlediniz mi?
2: Yok. Üç yıl böyle yok.
3: Eğer yok atken bu seyiz mehir közdege berin.
2: Kim ki abrar hakemge mi?
3: Ha abrar hakemge bir siz top verin.
2: Berdim abrar hakemge.
3: Domadı mı?
2: Üç matta berdim kayta kayta.
3: Rasımı bilen verdiniz mi?
2: Sweet ne kılı berdim.
3: Bu madı mı?
2: Ya bu öldü. Top bir elmadılar da fakat.
3: Ne karayın hopa? Ha kettim.
2: Ya şaşmayın şaşmayın. Kalk git yapsın.
3: Ya vaktim yok ben. Hapızlı mal halıge karışım gerek. Mallar var, tavuklar var, firma. Firma.
2: Vay ölmesem.
3: Vay ben ge karayın.
2: Vay bu hapız malam bu kadı. Televizyonga çıkıp koşuğam eytadı. Hamma pul anjulada.
0: Sen gelme. Ustaları.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
4: Hop, azadı, hop.
2: Tövbe, Vostaki, kakı git vossuz?
4: Azadı, sen uya kabaramayma.
2: Tövbe, Vostaki, tam iz gitti mi?
4: Aynen, biraz bunu çerçedim.
2: Vay, tohtap durayım, Halide be. Assalamu alaikum, Halide be, yakışı mısınız?
5: Ha, azadı, han tınçlıyım mı?
2: Haa, bu ayetten beri Vostakimle bilen geblaşı oturdum. Çünmüyem ben de, bir galeti bu pogenle. İşte mi yaptılar mı? Bir de kuru biriyin iltimas.
5: Hoş, Vostak can yakışı mısınız?
4: Halide be. Rapreke kalle, yakışı mı le?
6: İki günden beri uğruşmayapsın le. Tınçlıyım mı?
5: Vay tövbe, Vostak can, ben böyle kulağızge pahtı tıkogen misiniz?
4: Yo be, Halide be. Başka, işkanada dazmalcan kov gidip düğün.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yok kalk, ne varsa güldürüm.

0: podcast radio star.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Kodum yapsa mı? Aşulet var mı?
2: Aşulet var olmadı. Ben sana başı haydi olsam mı? Böyle mi?
3: Bari. Kaçan karısı bana üstümden külgeni külgeni. Ben sana geçip de zor narsa etmekçiydim. Hani indi etmeyeyim. Eğer etsem bari bir üstümden külese.
2: Bu da et külmeyeyim mi?
3: Orta. Böyle sana. Bence onu konservatoriyaya okuşa kırmakçı mı?
2: Vay hazır olup kalemem. Sen mi? Nima, bu ovozing bilan hammani qo'rqitmoqchimisan, Nazo?
3: Etdim-u yana kulasan deb. Ana kulding. Bore, senga dardimni doston qilsam-u, sen bu sen.
2: Voy Nazo, men bu qanaqa kino?
3: Bu mi? Bu Ramayana. Nima edi?
2: Aytgancha, Nazo bilasanmi? Biz aja oldi maymunsimo ko'rinishda bo'lgan ekanmiz.
3: Endi bo'lishi mumkin-u, lekin men seni qarindoshlaringni tanimayman, o'rtoq.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

maqsadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Amaki canlı, abi canlı, iltimas yardım ver orayla kıynalıp kaldım. Cüda kıyan ahvalga düşüp kaldım. Hiç münakı kıynalamam deyip oylamadım. Kiminin ahmeti bulsa yardım ver orayla iltimas yardım ver ile.
3: Oğanı mi yüzsüm?
2: Kerimaz yüzsümüz nima qilaman? Yordam ber amakijon, opajon.
3: Mana ikkisin.
2: Gap puldami? Men gazeta qiyin crossword berishdi. 6 harf, eng tez sanadigan narsa nima ekan?
3: Tahorat?
2: To'g'ri. Juda to'g'ri. Rahmat. Men baxtiyorman. Baxtiyorman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ya, turibdimi shu?
3: Ha, o'sha sanab qo'yganimizday turibdi.
2: Bo'lishtirib tashang.
4: Bir,
2: kechirasiz, 2 minut tirikchilik.
4: Hozir.
3: Ya, bitta ko'p.
2: Ya. Ne başlattın sen hangi
4: eğitim? Bana bir, iki,
3: ye, bitti kam.
2: Koşun kısa da gino.
3: Bunu koşsam ben bitti kam.
2: Yakalı.
3: Yakşılap sana, şaşmasın sekin sana.
2: Ne var senin sana ismini? Ben bir ağız sizge. Yani amin, top gelmemiz uygun olsun, Allah-u Ekber.
3: Ye, hapız. Oyun içine stopkasından hem çıkıp gittik. Bu tür işte sasta provajlanmaydı.
2: Ha siz oyun çıkıyken işte namazını kımıyız ki? O kvartiyede yapıldı öyleydi, kıyımge. Ha bak sanayım bana. Bir, iki, sanayım istem sanayım.
3: Bari bir kısımda adalet buluş gerek.
2: Sanayım.
3: Bir, iki, üç, dört.
2: Ha bu bana iki de köp mü, dört de mi?
3: Ha, dört de köp.
2: Ha, şu bana şu, yee, ha bu geldi. Mağaz gelemem.
3: Hop, hop. Sastan masalası yaman kıyın. Hopizla giyem kıyın. Tartışağımızı böyle iki hak veriş gerek ozu. Yok mu tartışağımızı? Bir hapızdı mikrofonçısı padva atıp koyuptu. Başka tüyge köpürağı belgenekken ketip koyuptu. Yendi yugurup bir tüy yakın koyken başlığını yaptı bir ağıt. Mikrofon yok. İzlep bir çet kışlağıdı çet bir uyudu. Kadem zamanda bir mikrofon bile şugullengen bir otakhan var eken. Şunu kekir kipti otakhan varmasayız bu mayda bir nümak varmasayız. Şimdi ya halı tayyar emas mı bu buzu halı bular. Ya uşağda tüyhanada şiddet buzullu de baytamız. Biz hani çıkar varın vaziyette. Ha bopti bir ağını Arturiler deyipti. Hazır ben bir ağını tayyarlı olay deyipti de. Memleki kalankasına mıh topalmastan tuflu mıhlaydı gen mıhçablan ters ters ters ürttü de. Artı şaşırınç gelişti tüyhanaga. Kanı yine halı stoykalar yam tayyar emas eken. Kalankasına. Sen darakka çık deyipti. Darakka bittasını bağlaştı. Sen tomga çık. Tomga bittasını koyup koyuştu. Yine tekşire degen cahaya kigen de otakhan hayal bilen bir mast koliga mikrofonunu beri varıptı. Gapırasız. Kanı bir deyin kanı degen eken. Yaktan mast turu alıp durup. Bir degen eken. Boyagi mıh tuflinki de gırçtı. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema. Nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qoldi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir. Bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res. Bir, bir, bir, bir. Deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Şu onasının yanındaki düğünası, düğünü, abu, bir bir deydiğin sizde oğluyuz da şu? Dese, ha, mana oğlum, şu artistlerle koşulgenden beri, beçananın bir iki bu mey kaldı.
5: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Ne bu barmağların şıkkıyla durasan şak şok şak şok üstüne kıyım? Ya bu yamandır. Buna kılıç giremez.
2: Ne bakır orasız? Şu barmağların şıkkıyla ise akulele kemez eken. Ben sana hap hatardan saklamam mı?
1: Akulele?
2: Ha?
1: Sen kattesan, Özbekistan'desan. Özbekistan'da ne akiyem var, ne dengiz var. Kul var, derya var, suni dengiz var. O tem akule yok, hiç katı yok akule.
2: Kurdiz, ben barmağlarımı şakkılatken için Özbekistan'da akule yok. Ben sana hap hatardan asıramam mı? Tövbe kıldım.
1: Şakkılat barmağlarım.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ticaret duyuruz. Baktığımızda hatun kızlarımız aman bulursun, sağ bulursun. Şimdi bu lanam bitti yine kemçilik deyip bulmayı da az yine talent ise buladı. Huda bergen talent az yine kubrak yapırışadı. Kubrak yapırışadı. Eğer bize uçanca yapırsak bize samolyotta yürgen bulardık hazır. Şahsi samolyotumuz bulardık. Az yine kubrak. Ben uzakka varmıyım ben. Uzunlu ailemden yapırdıkken basam kelinleriyiz. Bir telefon trupkanı kollarına alsalar. Keçe bana saatke karab turpa 50 minutta koyma yaptılar. Bir saat bugünden ki kollardan alıp kart edip koyup telefon demişim çeke yapılaşasın mı hanım? Kim bilen bunu çeke yapılaş diyeceğim. Dede canısı hıda hakkı tanımayım ben adaş bir şüphaptı dedi. Koşunumda hatırı bundan en battar telefonu yapışadı. İri kemendir hep geyik etken, İri'den telegramma kepti. Poşteliyon bulan üyünü çıkıp zvonakını bastık. Uşan diyem gaplaşıp telefon trubkasını yelkasıya kısırken telefonlar aparatını şöyle olgan çıkıp geli yaptı. Şu eşikke ön şuna çıkıp geldi. Şuna çıkıp geldi de. Çıkıp gelip durup hızmat durdu. Poşta çay ettik ki bari kol koyup bana telegrammanı alın dedi. Uşan diyem telegrammanı uzamadı. Kol koydu da bana ettik. Olup okuyun dedi. Okup görürsem. İri kemendir hep geden buna telegramma cönatıptı. Hatun 5 minut trubkanı joyiga koyup dur, senga bir zarur gapim bor deb yozilgan. İkli koşumda hatunu var. Eğer birleşip olsa 24 saat gaplaşadı bir günde, eğer eri çakırıp kalması. Uşan diyem, kit etken de dışına kit kalmaydı. Uşan diyem, bop de, hadi gaplaşalımız, bafırca gaplaşalımız, kit kalmayayım mı, hazır çıkayım mı, ağzımdan ağzını uçurup gireyim, hazır gilemem kit olur. Bunca yaptı, kaydan oladı bile. Ne hakkında gaplaşadı, cüde kızıkıp kaldım bir gün. Payladım, işittim bile, özümü korsatmasına işittim. Fakat rım cırım şuna kadar sana hakkında gap git yaptı. Rım neyem türü köpek, ayı dedi ki koşnucan dedi. Koşnucan, bana çap kovağıyız üçse bu bahtsızlık. Eğer müçaliniz halal hayvan olsa ahmet geldirdi. Bana mesela uzunlu çap kovalığım üçü yaptı. Bana müçalim halal hayvan. Bana ahmetim geli yaptı mı ki? Ne madiyesiz durdu. Bu tuğru yapırdı bu. Dedi ki ahmetin geli yaptı mı yok mu bilmedi mi? Kara erin geli yaptı dedi. Yürü bana erige maktanı yaptı. Bana çap kovalığım üçü yaptı dedesi. Durdu. Erinin kayfiyatı cahaya damasakken bu çap kovalığı oğlu vurdu. Hale geçe çap kovağı uçadıken onu kalmış nakıl. Önce uçuyordu.
0: Hangi ama? Ustaları. Kanı?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: İyi. Ozoş, ben bitti pişirip koyayım pişirilerini katkı bekitip koydun.
2: Halazillikde.
4: Annemi gizli usluyu koymadın.
2: Eğer bilseyiz ki uyumuzda yana bir kıl hayvanlarımız var. O şalanın yetişi isimden çıkıp koptu.
4: Kanak yıken o?
2: Suvaregle, Vostaki, ulandasından avukatı yeb umidiyem.
4: Rostan mı? Şuna hangi derecede köpeyip yetişti mi? Lekin Ozoş, sen bir tanesini bilip koygen. Yakşı odam mı ki ye? Odamla keledi.
2: Odamla keledi, suvaregilemez Vostaki. Bu bozorga borsiz ki ulaga karşı bir orta doğru op gelin.
4: Hazır abi oraman. Hazır abi orap gelemem. Kineye keçiriz. Ano doğruyuz rostanım suvereklege karşı mı?
5: Vay şom yapsız mı? Bilas mı suvereyler izici kımillatmastan olduradı.
4: Yok aşırı vardız. Onu kanakım işletiş düşüntürü bir alis mi?
5: Ben bu ildizi olup suge solasız. Bunu yakışılıp kaynatasız. Bana şu kaynap durgen joyda suvereyler bitti bitti alıp olup suge solasız. Bu oldu.
4: Ne mi? Bitti. Gap yok.

0: Radyosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Yo, bu uymaz, vostaki uymaz. Bu çi hayvanat bağı.
5: Ozodun nima degani, nima bo'ldi bugun yana?
2: Ek jonimga tegib ketdi hammasi. U burchida tovuqlar, bu burchida to't qushlami, yana it, mushuk. Uf.
5: Ozoda qaragim, bu uy hayvonot bog'i emas. Bu uy faizli uy ozoda.
2: Voy, mana shu faizlaringiz jonimga tegdi.
5: Ozosh.
2: Nima ozosh? Nima ozosh vositaga jonimga tegib ketdi. Bulandasidan dam bo'lmaydi. Kechasi bilan ana mushigingiz baqirib chiqdi.
5: Ha, endi ozoda saram buni yaxshi tushundi. 2 kun oldin ana rasugob sayliga to'ti bordi-ku, o'shani yeb qo'ygandi.
2: Kuchingizni gapirmasa ham bo'laveradi. Kechasi uyiga boshqa kuchuklarni yetaklab kelib ziyofat qildi.
5: Ozoda nima deyapsan, ozosh?
2: Nima deyapman? Tushunmayapsizmi? Ana tovuqlaringiz patini to'kish bilan ovora. Ya'ni to't qushlaringiz bor-ku, to't qushlar. Hammasi jonimga tegib ketdi. Tinmasdan sayriydi-ya, bular tinmasdan sayriydi. Menga qarang. Men hozir uyimga ketaman. 2 kundan keyin kelaman. Agar yana mana shu ahvol bo'ladigan bo'lsa, narsalarimni tugib, butun umrga ketaman.
5: Ozo, hozir butunlay ketmayapsanmi?
2: Nima?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Etba gali çivin, yaman hatın görsün. Yaman hatını bilesem kanaka erin eldeydi. Sekin eldeydi, gapırı. Çivinem kuduş ne kadar? Keçkulam okulayatıyız, erim de uç gelirdi. Dehko adam, amına koyduruyor. Yani profesör oturur, orta cinli oluyor musun? Ne kadar çok hasta. Bu yüzden işte 200 kimseden bilet almıyor. Aslında profesör oturur. Oturursa bak diyor musun? Biz de stansiye geldi, şu getirdi yıkar. Kasir gelip hemen kendi gelip bilet sorar. Bilet sıkan ise profesör. Çok çok çok buluşup diyenler. Dekuan iki İngiliz stansiyede korku alıp ben jereyim kursun. Seks kim bilet almıyordu diyeyim ben arası uğruştu. Hatten ki batı diye uydan ki tutuldum. Uydan ki batı yanına aldın yemez arka tabanca eğlendiriş gereği. Şimdi bu adli bir misal ki hayatta haklı adamlar uçuydu. Mesela bittesi avtobüsle indi ki tuttu indi. Gırtmaz. Avtobüs turbası nasıl oluyor? Aldığı yigitten sonra. O kim? Mayalım buradan buzu buradan. Buradan sen hem de tüflem yaparız. Tülemez sen yapacağın şey o kim iltimaz sen. Koyluğa kaçtı mı dedi. Beklemez bu tamamen geçeceğim. Rahman bu tamamen. Bu tamamen asıl gene kendi şoför ketti. Tıklayınç. Uruldur topalar. İte gelsene tanımaydık. Şoför avtobüsü rulü yapmış bak. İter miyle? Hadi labı oydan çıkmış adam. Yavaş yavaş kız yuvarla ketti. Vay saat ya. Vay benim. Vay katta uçlamasız kolizan insin böyle. De kemper bakar attı. Vay da. Ay sen şor samsan götür oğlayın tüm. Sen çar oğlu nedir? O zaman ben de ben tam arka köy dedim. Kılıç uğraldır bir kere şor bakar attı. Şehberik ha. Avtobüs kulüke gidiyor. Şu avtobüs kulüke gidiyor. Kotta kolayın iki gidiyor. Aa çiriz kulüke gidiyor da. Kılıç uğraldır bir tanesi kulüp gelip eşiğden çıkamazsın. Kars et kendi sızlık orta. O kim o kız o sen? O ki o kız o. Yapır kızı şoför batar ol. Kim etsen gar koşuyla değil mi? Bize de arka olmam mahkem. Sen de tıkılınç, topalan. Şimdi bir tane seni başarı açacaksın, yapış koyarlık uygulamış. Ne güle sen cinli oğlan mısın? Ama ki sokalı saldırın çinam yap ben. Ne geçti demeyeceksin, 40 yıldan beri kene yiyeceksin. Sen de ben çinam. Tıkılınç, uruldur, topalan. Şimdi iki tane vuruş kitap. Bir tane sen ne kadar, ne kadar sen. Sen yengil teyre, şimdi iki tane ne kadar. Bunu sebe kırat. Hey Suvalıç. Abone ben de kampo sırkı bergen durdum. Hani? Ne mi? Abone ben de gaddelakı bergen durdum. Hani? Az o zihinde abdala kıp koyamayın. O zihinde abdala kıp koyamayın. Şezeley. Tırçılı geteyim ağzı zihinden bana gelsin sana. Tıkılınç uruldur. Yani bir yaş günü git aldın dururken bir apakınlar sana yazgılayıp git otu. Nişte. Sağında dururken kemper bakır ot gelmiş. Nişte adı mi? Ne varlarım kız sizi mi anladım? Sıkı taşı değil o diyerek.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Kimu?
1: Modrapa buman Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haliga Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shni ishim bor edi.
2: Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
3: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.

0: ları hakkında buldu.
1: Olsun Cüven. Aydın, sizge kaysı fasıl köprü yakadı?
2: Menge mi? Menge elbette bahar yakalıydı. O siz geçe?
1: Menge kış yakadı. Şu kış faslı köprü abusaydı deyman da.
2: Düşünmedim. Ahır siz kışı rosa yaman kurardınız o. Otken ileyem. Oy, şu kış tez rahat ögeseydi de rosa nalaklardınız ko?
1: Doğru. Aldınları kışını yaman kurardım. Bu yıldan ise kışını yakşı görüp kaldım. Kış köprak mısın değil mi olsun?
2: Neme kendi bu yıldan kışı yakşı görüp kaldıyız düşünmüyor musun?
1: Çünkü ötken yılı benim şubam yokudu. Bana bu yıl ise haberiz var. Men yenge, kımmat bakır şubu

0: Hangama ustalari.
1: Bo'lmaydi-da uka, san'atda ham oldi qochdi bo'lmaydi-da jon uka.
2: Bitta latifa ayting, agar o'xshamasa patinka bo'lsin uraverasak. O'xshamasa
1: qani ayting.
2: Ayting
1: qani.
2: Bitta latifa aytib beraman.
1: Xo'p, qani.
2: Bir otaxon baliq tutmoqchi bo'lib, shunda Toshkentning chekkasidagi Rohat ko'liga chiqibdi-da, qarmog'ini suvga shunda tashabdi. Baliq o'sha o'tirsa, bir payt haligi suvni ichidan tilla baliq chiqib kelib otaxonga qarab,
3: "Ota, tilang, tilagingizni faqat meni o'ldirmang. İltimas, meni öldürmeyin. Haklasengiz Tiko, haklasengiz Nix yapı veremem, öldürmeyin. Meni öldürmeyin. Dese otakonam, hamı sorayken bulmasa, hamı ondan balıdan sorayken bulmasa, otakon, hala balığını hınca uçak dedi. Şunu yazdı, balıdan çıkardı da, sudan çıkardı da, haltanı açıp durup, şunu da haltaya soptu da, haltanı ağzını yapıp, hınla kurtarıp da, yan yolga karab yürüyüştü başlattı. Yolda keti yetken deyem, hala ki balık, tirik qolish umidida otaxonni qitiqlab,
4: "Ota, o'ldirma meni, ota. Ota, tilaginni, ota."
2: Desa otaxon to'g'ri uyga kelibdi. Uyga kelib, oshxonaga boribdi. Oshxonaga borib, oshxonaning eshigini ochibdi. Keyin ichkariga kirib,
4: "O'ldirma meni, o'ldirma."
2: desa otaxon pichoqni kattasini shunda oldida, qirchida balig'ni kallasini olib, so'yib, tozalab, skvorodkaga solib, qovurib, yuboribdi. Latifa tugadi.
5: Shu latifani aytsam hamma o'ylaydi. Kulgili joyi qatta ekanda. Kulgili joyi shu yerdaki.
2: Haligi otaxon karaka eshitmabdi baliqni gapini.
6: Hangoma ustalari.
1: Deb bino kuyov bo'pti. Qaray, kuyov bo'lgandan keyin istara kiradi-da odamga.
2: Bola bo'lib bunaqa yayramaganman aka.
1: Rahmat.
2: Rahmat aka.
1: Hali ko'p yayraysiz uka.
2: Aka. Mana shu
1: kechalari uyg'onib qolib duo qilasan hali uka.
2: Aka. Niyat qildim. Kunduzlari ham duo qilaman aka siz.
1: Maladis. Baraka top. Siz kulmang. Mana shunaqa xotinni yaxshi ko'rib yopishadigan erkak kamayib ketdi. Ekologiya chata. Yo baraka bittasi yopishar ekan. Bittasi yopishar ekan kuyov to'ra. Ha, xotiniga yopishaverganidan xotini shikoyat qilib mahallaga chiqibdi. Yopishaveradi, yopishaveradi. Ovqat qilolmayman, bola emizolmayman, kir yuvamayman, pul yuvib bo'lmaydi, yopishaveradi. Oqsoqollar, ha badbax, yin nomard. O'zi mardni ishi bo'lmasa u. Bizga shu gaplarni eshitish osonmi? Yosh o'tgandan keyin, uka. Gapir! Nima deysan? Desa eri, sizlarni hurmatinglarni qilib turibman, bo'lmasa hozir ham yopishgim kelyapti.
6: Hangoma ustalari.
7: Yurma degan yo'ldan yurish qiziq.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Kayola diyorum sen şimdiki. Mami o da hamı iş benim başımı kop getti. Mami de otururup. Ben senaryo anasını kurup çıkışım kere. Ben yazışım kere. Bunun üstüge. Ben bir saat benim başımı düşüp geçe sak oldu. Kat diyorum sen.
3: Şu saat geyim hayran ben. Daim orkada kop yürüdü.
2: Ha?

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangama ustalari.
3: Yine böyle tabrik sözlerimiz acayip. Tuvalarda tabrik sözleri eğitildi de. Bazı bir kızlarımız kollarına bir deste gül uşağı alıp tabrik sözü başlayıp kalırdı. Bak ki sen meylim, güller tirsen meylim, kilip bilen ki onu tabrik ilesen meylim dedi karayın. Oğuzu boğa kırıp ogan. Bir soru odan bir soru. Horu oldan soramazdan. Gülleyem uzvagan. Yine toyu kilip tabrik ilesen meylim dedi koyadı. Eğer koyu verirseniz, toyu ortasına oturup alıp, avukat yiysen meylim, çapı içersen meylim, oyna birsen meylim, toy tamam bogandan kilip oturur adı aşağı karayın. Hadisa, iyi ketsen meylim dedi koyadı. Biz burada arkadaşlarımız inanır ki indiki nabat şükürümüz coreler gibi aramız. Merhamet ise coresi hem çıkıp başlayıp kaladı.
4: Assalamu aleyküm hürmetli dostlar. Ben ağaynımız Bahtiyar Can'ın bugün nikah töyleriyken Bahtiyar bolasın, koşakar etsin. En yaman korkan oğullar men yokşasın deydi. Ne ki indi onu yokşas gereği?
3: Bunu söyleyen meyli kızlarımız başlayıp kaladı. Kelin ki o Bahtiyar bolasın, ubali cüvali bolasın iş kılıp kızları okşasın Zeyb'in sağa, oğulları okşasın İbn Sina'a dedi. Bittesi Zeyb'in sağa okşasa, bittesi Maxim Gorki'ye okşasa, bittesi Google'ye okşasa, kaysi bir dedesi okşas gerekendi. Ve bunu söyleyen böyle kızlarımız çıkıp, iki yaş bekli olsun, şu dünya anamı çıkıp, hiç kaçan kelin kiyonun yüzlerden tebessüm erimesin dedi. Aşağı otur hadi. Kelinem yapır mıydı, kiyoğum yapır mıydı? Aşağı otur çok kalan. Bunu söyleyen böyle, biz burada yeterdik ki şu hanadandan umumen külgü erimesin dedi. Boşlanıyordu külgü, ya da kaynatası külgü. Bir ya da kaynatası külgü. İçkerde kelin kiyo külgü atıptı. Başka neresinden dereyi yok. Bunu söyleyen böyle, çakalabır 15 yıldan kiyin mi, 20 yıldan kiyin tuğuladı. Aşırak kaladı ya. Yani karan ki bana bazı buralar eğitirdi ki şu iki yaş bekliği bulsun, koşak arasın, uvali, cüvali bulsun, kelinimizge koçkar diye oğul besin deydi karan. 70 kiloluyu koçkar. Kelin beçeri 35 kilo. Hem öyle huda besin. Yani kineyimiz raddon bu çüp aldılar karan. 70 kiloluyu tuğuldu. Kiyo, hınap kiyo. Ben şimdi ne yapacağız gerekti şimdi. Tortta ağayısını başlayıp aradı. Çakalanı kurtar şey yaptı. Kurtar! Batır! Dumbasından kurtar bunu dumbasından. Başını kurtarmıyorsan bunu başını dümbesinden emeller peske op çişedi. Yine de o çakalanı yok maşinenin bagajıge basış gereği. Yok ki kuzu boyda op geçiş gereği. O çakalanı yem uyuyu op gelişti yine de. Keçesi çakalanı yığladı. Teyi kol bop kaldı. Ne makiliş gerek? İri beşer kurtarı yaptı. Uyy! Hatın kurtarışı varsa hiç bunu. Kattası mı kiskinesi mi karışı? Koşlan çakır koşlanım. Ben koşlan çıkayınca koşlan uykusuzlap çıkardı. Hani oğul tinçliyimizse çakalanı teyi kol bop kaptırdık.
1: Hangi ama? Ustalar.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.